Beyin geldim işte buradayım, merak etmeyin. Perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim. Herkes bıkmış kısmen bakın, sol kanattan hiç bitmez akın. Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın. Bak bu tarz benim patlatır derin çağ, atlatır ve katlarım rapi. Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri, bu gerilim hep benim. Hem de tertemiz, yanlışı bırak hadi doğruya tap.